0: Caz Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Alizan şun, yaşımıza, problemi yok mu? Anuş geldi genlerdi, hamı yottinç mi? Valla hali kemedi mi?
3: Hamas yaşı kudagi şükür. Eğer endi başlaması şükürler, sen kildin ki?
2: Urtağın ne sası ottu?
3: Sen kemesin oğlunu işleme sasımı yaptıydı, ozanca?
2: Urtağ, bilesen mi? Ne kadar ki, bugün galet gün böldü. Mesela hazır avtobüsü kedi otudum, hamı menge joy verdi. Yonimda turganlar ham g'alati qarashdi. Nimaga unaqa bilmaysanmi?
3: Bilmadim ey. Atrini hidi juda o'tkir ekanmi? Agar iloji bo'lsa narroq turga, iltimos. Sanda g'alati hid kelyapti, Ozodjon.

0: bizde kazı. Yine bizde şu pamadadı bir velle haremi pamadadı. Yine bizde Badri endilik kapçalarda ot tasdı uzun avçadan giyen ah salla uğrayan zahri katıl. Halif bir kollarda Badri ilginci kolları çümeli bellerde bir bir bas kilepte. Abbas hey mi? Abbas hey mi? Kaç! Kuş! Kaç! Kuş! Vay vay! Bahbakalariyden taş baltaya geylensin!
1: Hangi ama? Ustaları!

0: radyosu da. Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ozoda bilasan mı? To'ydan oldin bir-birimizga pichillab gapirardik past ovozda.
1: Bilaman, lekin hoziramcha bir-birimizga pichillab gaplashishimiz kerak.
4: Bu sanga shunaqa tuyulayotgandir. Chunki bizani qo'shnilarimiz hatto pichirlab gaplashganimizni eshitarkan.
1: To'g'ri. Mana kecha yonimizdagi qo'shnimiz bor-ku, qo'shnimiz. O'sha bir nima deb qoldi.
4: Nima dedi?
1: Uni qulog'i yaxshi eshitmayapti ekan. Shunga doktor aytibdi. O'ng qulog'ingiz tuzalguncha chap tomoningizga yotib turing debdi.
4: Ey, Ozob, bu gaplashayotgan gapimizga nima aloqasi bor?
1: Voy, gap aloqasi bor de. Chunki u doktorga nima degan bilasmi keyin? O'ng tarafimni yopmasdan, chap tarafim bilan yotadigan bo'lsam, ammo qo'shnilarim gapimni eshitolmay qolaman ku degan.
4: Endi ikkinchi quloqdan ham kalta yerkandi.
1: Voy.

0: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Bayağı oyunu. Daha acayip böyle sen deysen. Lakin bir daha neki bilen koyu kaldı. İşte bilen geniydi. Bırakızdan tuyun gemi etmedin. Ne güvenli? Tişli mi? Orta şu poçideki hani restoranla var o. Şu restoranlardaki o katlı bakmayı kitva tuttu. Şendeki üylem vardım. Endi çendi.
3: Endi? Endi yok yaptı.

0: podcast radyosunda.
1: İki Gorla.
2: Ben Zoa. Asıl Zode.
1: İki Gorla.
3: Asıl Zode bu gende tiz. Bu barbar keç kabulli kuna Zoa. Ama ben in oka kaç gitmişsem o bilet küyüp gitmedi ku. Teatr ba boşlanı boptı. Ara şu kan kamastan kırıyla gidi ku. Eni sekin hiç kimi bezutu kamastan kırışı geri orta. Hop, teatr boşlangani bilan odamlar hali uxlab bo'lmagandir. Bilmadim, hammayam senga o'xshamasa kerak nazo. Jim turgan, bo'l tez yur. Ha, nima bo'ldi? Eshitasanmi nima deyishyapti ratsiyada? Bilmadim, kimdir mentlardan qochgan bo'lsa kerak. Ha, to'xta. Nima? Tramvay haydovchisiz zudlik bilan tramvayni yo'l chetiga olib to'xtating deyaptimi? Ha, nima qildi? Qoida hammaga barobar.
1: Aha. 2 dugona.

0: Mix yo'lni nariga berdi-da, bo'rakangizni qassobxonasi shunda yonida tulki xolangizni hazmagida. Bu yerda bibliotekaga kitoblar bo'ladi desa, unda go'sht bog'i adirmishqari.
1: Meni tanishlar, ismim Rustamjon, familiyam Hamroqulov. Yaqinda Namanganda shaharda garispolkomga 5 ta xotin meni ustimdan arz qilib kiribdim. Shu Rustamjonni dastidan dot. Aylanib ketay, bu qiziqchilar qaysi ministrlikka qaraydi? Bu qiziqchilar madaniyat ministrligiga qaraydi. Kimdan shikoyat qilyapsizlar? Mana u Rustamjondan. Aylanib ketay. Televizorni ochsak shu chiqadi. Radioni ochsak shu. Magnitofonlarni egallayapti, bu dazmol qo'ysak ham shu chiqyapti. Aylanib ketay. Uchqo'rg'onda bir joyda to'yda qiziqchilik qilib turibmandek, to'yda 90 yasharlik enam bor ekanlar, shu enamni zakazlariga binoan obarishgan ekan mani. Enam yelkamga chopon tashlabdan og'zlaridan noslari ham bor, qo'llarida hassa, mani oldimga chiqib, "Rustam tog'anim, shumi?" deb qoldilar. Nevaralari tiki tirigi shu yana, tirigi shu. Mana aytdiz mikrofonni tuyaga sanchib qo'ydim. İki sütke veyseydi bu. Dese inem cüde beni körüşe arzumandı o gen inemeken bana karep ha kördüm kördüm vay kurup gitme kore. Adam koşarken oynama kan o. Kırıksılığını kısap kalmasa çelpek görebiyorsa içemi yemeydi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Tükörler.
2: Vav Nazo, kolinde günahım çıçır oğlu uzun, kança geldin?
3: Yoktum sen ye çıçır oğlu ye. Lozano bunu için Fransiyadaki maşhur zargar yasagen. Hakiki sanat asarı karagen.
2: Ben senden kim yasagen deyip soravatkenim yok. Kança geldin deyip soravma Nazo, kança geldin?
3: İçsemçi iş olmaysan, nakt 350 bin somge satıp aldım.
2: Yok he, lakşat kuva.
3: Şuna ka.
2: Ya kani Nazo? Vay, zireyi yamapsam mı? Onu kança geldin?
3: Agar bilsen bu zirenin arğı iki barabar dağ. Shat keting tushundingmi?
2: Ola, aldashyam qotirasan de o'rto.
3: Ha, voy rostdan nimaga ishonmaysan?
2: Ishonaman o'rto, ishonaman. Senga ishonmasam, kimga ishonaman? Ha, tinchlik nimaga bo'ydan beri derazadan pastga qarab o'tsan?
3: Yo'q, o'zim shunda.
2: Nima bo'ldi? Ha, yoki bu bittasi kutyotuvmidi?
3: Voy asizoda, bultiz mani bekit iltimos o'rto, faqat tezroq bo'lgan iltimos mani bekita qolgan. Muloqot tez.
2: Nima bo'ldi? Sal buni tushuntirib gapirsang-chi?
3: El mahalladagi tirna magazinga kirib bularni bitta taqib ko'ray deb olgandim. Keyin xayol bilan chiqib ketdimman. Ana qaragi egasi meni kuylab kelyapti, bul.
2: Shunaqa degan yaxshi. Men seni tanimayman. Bor o'sha fransiyalik mashhur zargaringiz. O'sha seni bekitsin sotuvchidan. Aldoqchi.
3: Voy, voy, o'rtoq. Hey!
1: Ikki dugona.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
1: Vostaki. Barbaramsız, boşkaçı odamsız de.
3: Az aşk. Tinchliyim, ha? Ko'zingni uchira olib ko'rinib ketyapmanmi yoki biron bir ishingiz bormi, ha?
1: Yo'q, Vosta aka. Kechachi dugonam Iroda bor-ku. O'shani eri rossa ham uribdi. Urgani yetmasdan so'kibdi, haqoratlabdi. Uydan haydabdi. Yaxshi bola deb yuruvdim uni. Qarab tursam, umuman bizi bilmagan qirralar ochilib ketyapti-da.
3: Ozoda bizda ham buna qirralar bor, shoshmay turgin. Faqat ular hali Upakovkazdan ham bizilgani yo'q. Shoshmay tur.
1: Vosta aka, siz tushunmayapsiz. Uni eri uribdi demoqchiman.
3: Ha, gapingni tushundim. Demak, siz ham meni bir yaxshilab do'pposling demoqchisan-da. Hozir qotiramiz-da.
1: Vosta aka, nima qilasiz?
3: Hozir mana.
1: Voy voy.

0: Jazirama yozning nurli tafti
1: har ko'ngilga,
0: har ko'ngilga yorug'lik ulassin.
1: Bizni tanlaganlar,
0: bizni tanlaganlar
1: baxtimizga omon bo'ling.
0: Baxtimizga omon bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: radyosu de.
1: Kıldırgıç.
2: Ha, hormaş mümteke. Kalpten ki o sen.
3: Assalamu aleyküm. Ha, şifakarı kabuldun.
2: Ya, ha, tinçliyim mi?
3: Şifakar menge bir ay oldu. Sarımsak piyazge parkez götüşü bürüydü. Uşenge yine bir oldu götü küldüm de.
2: Ha, yakşı. Hoş, ne çikil ağa azdın? Netice kaley, netice.
3: Yakşısı, kançı dostlarınla ayrıldın deyip sorayım. Koyun, okey, bunu yaklaşmıyor. Etkençi, okey? Ha, ünlü sıçkan payda buldu da duyduyuz. Şu, mende sıçkan doğru var. Olas mı? Sot tamam.
2: Cezur böyle arttı. Hani, alçı, hoş, bunu ne bakılış geri?
3: Sıçkan çıkartan teşhine karab duras. Sıçkan çıkışını paylap durası. Çıkkandaki katlara bitti yaptı narsa bilen. Misal için, ayak giyim mi? Balga mı? Şubta yaptı narsa bilen. Boşu burası de. Kinsikin durmadan uşap, ağzını açar. Keyin mashi bir choy qoshuvdi, ko'payib ham ketmasin, kamayib ham ketmasin. Bir choy qoshuv miqdorida dorini og'ziga solasiz. Keyin bu atrablini bo'lib o'ladi.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: O'rmonda g'orga qazib qo'yadigan bir hayvon tushib ketadigan g'orga to'rtta hayvon tushib ketdi. Chuchqa, eshak, bo'ri, quyon tushib qolibdi. 3 kun o'tirishgan chiqishdi, iloji yo'q. 4 kun, 5-chi kun, endi 6-chi kun o'tayotgan payt hayvonlar menga qarayla debdi bo'ri. Endi hammamiz ham o'lib ketgandan ko'ra shu bir yeyishimiz kerak, kimdir tirik qolishimiz kerak bu yerda. Desa kim yeymiz debdi. Endi sekin-sekin yoshlardan boshlayveramiz. Desa, endi kim yoshroq bo'lsa, nimjoroq bo'lsa shuni yeymiz desa quyon akalar. Endi man sal desa cho'chqa menga qarayler yosh deb buni kamsitmaylikdi. To'g'ri, yoshlikka yosh, hammamizdan kichkina. Kamsitmaylik. Kelinglar shu butulkani olamiz deb o'rtaga qo'yib aylantiramiz. Shu butulka kimga to'g'ri kelsa shuni yeymiz birinchi. Deb butulkani bir aylantirgandan keyin butulka ham to'g'ri quyonga kelibdi-yu, quyon ham akalar. Man sal yoshroq edim hali. Bu desam cho'chqa menga qarayler. Hayvonlar, bola hali yosh, bitta deyinlar qilma, yana bir marta aylantiraylik desa, bo'pti deb yana bir marta aylandi, yana quyonga to'g'ri kelibdi-yu. Akalar, endi men yosh bo'lsin, o'zim bilan yosh edim. Cho'chqa, to'xtaylar akalar, har narsani uch halol, uchinchisi halol degan. Shu oxirgisi hech kim gapidan qaytmaydi, rozimisizlar, uchi halol, kimga tushsa shuni yeymiz. Hammasi qo'l tashab, endi oxirgisimi, oxirgisi. Shunday aylantirsa, butulka ham to'g'ri cho'chqaga to'g'ri kelibdi-yu. Quyon shunday qarab, maqsading yetdingmi cho'chqa deymiş. Anlayacağım sizlerle getip şey yazdım. İsimdadır uş adamlar, uçar idi adamlar. Akelerine tepişi, betinge çoy sepişi, tepkene de huddu kuştik uçardım. Mihir bulan ayağlarını uçardım. Kır yumagan kullarım ham, yudu kır, kiyimlerin dazmolladım, bırma bır dazmolladım, hatta nasıl